0: Mình tá chỉ sử tí thả đi.
1: Kalkuğa giden sırada makusun kire esinde. Bayılmadan sadece bunu müsteşe. Seni dinliyor ki kafa fakat turanti. Ama hatta anne sarın yer iyi mi etti? Hası bana apan ön kapı da ite gider.
0: Cidalin de nanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef biyu mai dandanan daddawa da kuma haddashen kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.